Tamam şu an heca vekete zanin iru ne saldı ser koça davye ya mamcalar reder basbe le Bagdad'e merasmeke taybet ya hukumi heye divan keliyande evi

0: Em baş uçlar res tamşavanın heja, kerem kendigel ve bültena berfireh yan uçayan emi bültena xo ben sarın uçayan girink, dest bevk. Jiboko Kurt de qada neteweyn yekboy de nönerti u statueken nav neteweyi bidez bixin li ser banga keneke u bibeştariya hin kesayetin Kurdistani u nav devleti li Brukseli konferansek hatel darxsin. Statue Kurdan de qada nav devleti de hatta goto beşkirin. Endama Şandeya İmraliye ya Dem Parti Pervin Buldan Diyarkır, Abdullah Öcalan dedi Lijneya Beçekir'in o siyasi bu nede rola koordinatörye bilize.
1: Diyoruz. Evet, bir görüşme daha gerçekleştireceğiz Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Önemli bir görüşme.
0: Toma Civakin Kursan Keceki, Dinnehemin Salvagera Koça Davye Yamam Celal'de ev bir ani. Bu de Şankırko, de Xwedil Arman Cenviyen aşti xwazana derkevno got, pevajoya aştiye mirataya tekoşina viye u dve qonağa hestyar de pedvi be ezmuna vi heye. Endama Şandeya İmraliye ya Dem Partiye Pervin Buldan Diyarkır, ku Aktola Öcalan dedi Lijneya Beçekir'in u siyasi bunede rola koordinatörye bilize. Endama Şandeya İmraliye u parlamentera partiya ve kevi u demokrasiya gelan partiya demi Pervin Buldan derbari pevajoya aştiye de jı ajansa Mezopotamiya rahvi. Buldan de Şankir ku Öcalan de neteni de pevajoya Beçekirini de hemen demide dedi avakna siyaseta demokratik a peşaroj edeci bebek koordinatör u aktör eke sereki. Buldan diyar kırku dve Öcalan be rojnamavanan niviskaran nönerin sazyen civaka sivil re rast rast hevditna pek bine. U dibece dibek u dicot mehede ev bibin şahade peşhaten şember en derbare van hevditnancı. Buldan Balkışan da ser rola Lijneya Beçekir'in u siyasi bu neci u got. Lijne diwe ke şahdemara peşve birina pevajuye be. Heger gavek dve Beçekir'ine de be avetin de qada siyasi fireh be u her misogeriye ji ku de qada siyasiye de be dayin de bavariye be de pevajuya Beçekir'ine ji. Li parlamentoya Türkiye amadekariyen guhertinin nüyen zagoni tenkirin. Ligori pedviyen pevajuye te payin ku de se kanunin bingehin de vate kanuna infaze, kanuna dije terörü u kanuna cezayan de guhertin verin kirin. Ligori rojnamaya Türkiye te payin ku hefteya be jibu avakina komisyona şopandine li parlamentoya Türkiye pengavin fermi ben avetin. Hecmarek ji Çavkaniye Nava AK Parti'ye ji rojnamaya Türkiye'ye re diyar kirine ku eger danina çekan APEK'e bet teyit kirin dede kanuna dije terör cezayan de o guhertinan de dvid yekide de guhertin ben kirin.

Hatal Darxistan. Konferans le zaningeha vrije ya Bruxelles bir evetçe. Je çar parçayın Kurdistan'ı u gelek velatın cihani nünerin partiyen siyasi akademisyen pisporen hukuki u gelek keseyat u berfisen navneteveyi u rojlamağın jite de beştar bun. De konferans ede delser pengavın jibo nünertiya 6 milyon kurdan nikaş benkirin. Konferans be sürüda eyrakib u rezgirtine despekir. Komiteye amadekar akkeneke anizmanku Kürt nezi set salakiye be statu u be temsiliyet hatne işten u armanca ve konferansiyeci nikaş kırna hebuna nünertiya kurdan a navneteviye. Her vakeneke nezi salakiye kuliser ve mücare dıxebde. Hafsaroka keneki Zeynep Murat Ragahan ku van salake be beria salake be parti u saziyen Kürdistan'ı re hevditnen diplomatik bekanin. U got 6 milyon Kürt liser aha ho be çandun nasnamaya xodicin. Lede saziyeken navneteveyi de nünertiye van tüneye. İru emeli ser ve mücari nikaşan bikin. Hepsaroke keneki Ahmet Karamuzşi diyar kirku ev konferans jibo tekoşina gele kur dirokiye. Karamuzani zaman ku dahvaza statu nünertiye le neteveyin yek buyi buya rojava hamu kurdan. Udbece iru roja ke dirokiye de tekoşina gele kurde. İru ev roja ku statuya gele kurd de mejiye çar parçayan da zelaldı be. Çar parçayan Kürdistan ile neteven yegbuyi nönerti ve statuya xoz xoazın. Karamuz bark şanda ser guhertinin le cihane ve roşalata navinu gud de ve pevajuye de hem derfet hem ci xatere hene. Le ya giring eve ku de ve Kürt de nava yekitiye de bijin.

Müjde Kanal H'de meva baş mı diye halana bu demiş mi rabedi nam sarım çandas bitti. Priyar Evro Vazirat Zarayu Aburi Hükümet Harima Kurdistan Liste Amuçe Heyvan Hebo Bagdad Mehneretu Zerbare Projeya Sabuçe Şanzeki Harima Kurdistan Çıta Bagdad. Riyar Peşti Demjmereka Di Encam Zanko Layne Behne Aşkıra Kirin Unaven Khan Zavanan Zanko Peymangan Tenevergirdin Behne Aşkıra Kirin Bu Afsala Çil Hizar Khan Zavan Tenevergirdin.

0: Binerin Kanal Hashtag'den baş, Vali Kariye Efkarin Xoy, hemi Volteneke Berfireh ya Nüçan peşkeş bikin, peşici ser Nüçeyi mehen.
1: Helalim o Kuzistan'ı, öte de bahs kerek. Bu çan proje çoğu bir şekilde ki zor dakik, uye hür, gelloyenit peyvendi de.
0: Parezgare doğu ki derbare dimenin birina daran ragahan cehe birina daran lehrema Kurdistan u navçeye amediyen nine belkulinav aha Türkiye'ye. Ciddeye ma ilone ve çarenivisa boşrayı azlemehi ya kule parezga sevazı bunda buyen nezalalı. Se heftene legerin u lekolina aliyen peyvendidar didome le hatta naha Ve belgeye derbare sedema onda bu navi eşkere ne buye. Recep Tayyip Erdoğan seru komare Türkiye li bajare Rihaye ya Bakurye Kurdistan'ı ragand je roja desbekirna pevajuye ve hatta naha dili tu dayikeke neşevutiye ugot ev renadın tu ali ve pevajuye tek bidin. Ve Türkiye girtina rayadarın şaradariyen girdayı opozisyonu berdağındaki İroji ile İstanbul'e cegiri şaradar u duazda kesinden hatın girtin.

0: Le Türkiye operasyona girtin radarın şaradariyen girdiği opozisyonu berdam dike o le İstanbul'e cegriye serüke şaradariye ki o 12 kesinden hatın girtin. De çarçoveya dosyede kocaliye dozgeriya giştiye İstanbul'e ve hatiye vekirin Murat Güneş cegriye serüke şaradariye bacarok ki Ataş şehira girdiği İstanbul'e o 12 kesinden hatın girtin ku 5 ek civan radarın nava Şaradariyene, de dosya girtina tomedbaran da de dema bedana muleta binasazi u bertile de diyare ku ber girtine u de pena jiber bercemendiya taybet deste khuayet kirine nav karubaren avahi sazi ede. Düye ve meheji de çarçobaya dosya gendeliye de ku jaliye serukatiya dozgeriya geçtiya Mersin'e de hatubu vekirin Serukê Şaradariya Mersînê, Serukê Şaradariya Yenîşehîrê û Serukê Şaradariya Mezitliyê hatibûn girtin. Rojek piştî vê yekê jî Mithet Ozmen, Serukê Şaradariya Bajarokê Eyyûb Sultana Ser bi İstanbulê û 27 kesê din jî hatibûn girtin. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan di merasima vekirina nexweşxaneya bajarê Rihayê ya Bakurê Kurdistanê de gotarek pêşkêş kir û pêvajoya aştiyê nirxan ku Tirkiye jêra dibêje pêvajoya Tirkiye bê terör. Erdoğan ragihand ku ji roja destpêkirina vê pêvajoyê û heta niha dilê tu dayîkekê neşewitiye û got kes nikare vê pêvajoyê têk bide.
1: İleride inşallah beraber çalışacaksın.
2: Beni evlehi pırzgirike kecedi bu. Hoşbehtana me ev çare serkim. Her ku me ber be Türkiye ke be terör ve gav davajın, bajarın meji geçt bu. İdi her car ku telefon lede de dile dayıkan jitarsan bernade. Ev du salın koj malin me dengi şina bilina be. Eme be hevra bigejin van rojan ku te de aşti şuna teröre. Hoşguzerani şuna be istikrariye. و آهنگ جشونا پفچونان بگیره. کس نکاره ببه آستنگ لپیشیا ویکی. کس نکاره بکه و ناورا ما و ارمانجا ما یا ترکیه بی ترور. کس نکاره ری لبر سربست بونا آشتی آرامی پیشوچونا آبوری یا لحره ما بگیره. ام ببریارن و خودی ایراده نه.
0: Ama şu an eja pevajoya aştiye kukur cerad bejin o Türkiye cerad beje pevajoya Türkiye be terör Berdam dike evci gotinin heri daviyen serukomare Türkiye Recep Tayyip Erdoğan bu de derbare pevajuye de u dibece ku hevi avan heye bebeye ki u ev renadın tu aliyek pevajuye tek bide. Tamaşan ece medde derbare ve mücerede mevandariya seruk egiştiya partiya velat parezin Kurdistan'ı Mustafa Üsçelik giriye kule İstanbul'e ve merabe den bajibote brez Üsçelik un khir hatım bu tename hem kefkosun cerekidin ve de ekrana kanal 8'de da debinin.
3: Dem baş u gelek spas bu ve bernama ya ve o rezu slavi xo peşkeş hemu temaşa banandıkım.
0: Bile. Rezu Üsçelik naha

0: çebi çebi başa ve çebi biraz halkir hegel hevkirnek hebe ol ve hevkirne devleta Türkiye zanibe PKK Öcalan zanibe dem parti zanibe jibo çi halkir men zanibe evet çebi yani çiş kete ve şartın ev ne rastın jiber ve jî o çerçeve yasa ebinerin çerçeve yasa ne jibo aştiye çerçeve yasa navaroka ve vak şure demokrasiye vak joyek il serseri ev kesin ki çeki xudinin an vegarın velet ev ser juan ve juan de vejin heger hun ve ceza ve hebe mi ceza ve 5 sala an 10 sala rawestinin le nabe kuvun bi tu havayi tu faaliyete terori bikin le Türkiye kanuni Türkiye çağatı ve kurdum jî tu zamanı kurdî bi parezi tu ala kurdî rake tu behsa mafya kurdayên netewî bike tu bi terörê te suçdar kirin ji ber wê ew kesî îro çekê xwe dîne baş e ew çekê xwe dîne ew bê vegere li wê derê mehkemeyê bibêje vay ceza te ya heta 15 salî ya jî 15 heta muhabeteyi ev 5 sal an 10 sala ceza te radwestînim lê divê tu deng neke tu behsa tu teke faaliyete terörî neke faaliyete terörî çi ye heger ew kes siyasetê bike devlet bixwaze ve tu terör edike. Ji ber ve jî niha bi rastî jî pêvajoyek aştiye çareseriyê tune. Aştî hevkirine meddu alî rûdinên meriv tiştî heta îro hatiye kirin meriv datîne alî ki meriv pêvajoyekê datînin. Dibin piş derya li hevkirin ew ê hebe ew ê paşê mafê kurda bê rojevê. Heqê kesî tune ku li ser millet mafên 30 milyon kurdî li piş derya hevdîtina bike. Mesela
1: Gelek ki başa.
0: çekdaniyle pevajo yakı fermo bira
1: Bel.
0: devam bıke. Lejbo millete kurd mafevi haqe devlet eji tünü. Haqe Öcalan PKK dem parti eji tünü. Bivi bi çi desalati bi çi mafi bi kija ave kurd karin bivajin ame ve pevajo yakı
1: Gelek
0: meşini.
1: ki
0: Nabı
1: başa.
0: millete
1: Biraz
0: bizimleri
1: şelik.
0: kuhane.
1: Naha dehel bıcartın anda yani endame ki peki yancıye den partiye liver nine dın münakşede, dın nikaşede. Emine ki ji mafyavan nakhon. Yani ev dibejin ku dehel bıcartın anda. 7 hatta 8 milyon dengdere me Kürt hene yani em le gori neri navan yani le gori em nerti avan dikindi bejin. Yani evde Ali'ye ki de le hün veke partiya ve veke partiyen din hün tü hevıldan eki ve tüne bu hınci tevli pevajuye bibin yancı bir cıda pevajuye ki din bu meşinin ku ev pevajuye bedele ve nine yani.
0: Noha dengderin kurda, dengderin kurda, gor nüfusa kurda ki 30 milyon nüfusa kurda hayi takriben yani 20 milyon zedatır dengderin kurda hanen. Jivi dengderi 5-6 milyon eve denge xodidin dem partiye danın can hakem zedatı be. AK Parti dibeji ez nüneri kurdayı her imazinim. Dibeji herkesi zedatır disinim. Edici vaha dibeşin. Mesela nünerti ne bir havi demdi. Noha Roşek azad, demokrat tüneyi ki de nav şerri de nav de bin siyah çeka de kesin eşli ki kes siyasetek başvuke. Yadi devleta Türkiye Öcalani hatta nuhaj roja ku ev behsa pevajoye dikin dest ve vi hatta iro biryar dana ku tu partiyen kurda, tu aliyen netavayi, tu dezgehen milli, tu kesayetin milli dahili ve meseleyi ne bil hefkirine. Dü sali rojeke rayi bir raya kurda na partiyen kurda na hatin istendin, ojbo ne istendin havlek heye. Jiber ve eğer em dengeyim ku den partiye istendinin 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon, eğer ev dengna em vek ve nereye millete kurda hesibin ev ne rastı. Avak ve heye. Potansiyelek heye le partiyen kurda dezgehen sivil u o kesayetin millete kurd ye 30 milyonu bencem hev em behevdur gish da khozen kurda yen irod garib cibi ve em bekum ek programa ke pakete ke olgal devlete muhatabın ya ras eve başe em ve persedekin yani ka le pish derya bu mafya kurda çeye öcalandı beşe ne mafya devlet bu ne federali ne otonomi ne mafya kulturalist tu beraberya ve tüneyi dibece çareseri de komünal sistem bu o de entegrasyona demokratik u netava demokratik deye mafya millete kurd habuna vi perverdeye zamanı kurdi fermini buna zamanı kurdi mafyan kolektif ye millete kurd ka Öcalan dem parti le kedere anin rojevi le meclisa Türkiye komisyonu çe bu raporek danin dem parti ji imza kurdi ve dere yek kelime bahsa kurdan abi O va çerçeve yasa çe bu yek kelime bahsa kurdan abi. Baş emi çawa hevi bikin. An çawa emi bizanibin. Vay evet şak çevi. tiştê heta îro hatiye kirin, tu gotin, tu helwestek ku ji bo Kurdan rêvedikutinin. Em dibin şer rawestandin baş e çekda.

0: Yani başı jibo mafyan kurda ki çıkave bavijam e pişkiriye bakın. AK Parti dersa bijarta ya kurdi derxistu bu me pişkiriye ve kiriye. Ne havcay pişder yadı bavaya ki ve şartı u kasnlarına ve çıbıve. Bevajoya mücul kirneye beşek ve jibo hel bijartıneye. Beşek ve
1: Başa
0: berbuna
1: brezim
0: basıya
1: şelik yani
0: kurdayı.
1: ev pevajoya mücül kirni kuhundu bejin evi bir ser bükeve. Çünkü eğer hem bejin gerileyen pek yeşi çeke kodanin ve gerin Türkiye yani Ali Ekid'in evi beye ki kabul ne ke ve hundu bejin. Yani ev ve mücül kirin de hatta seri ne çe yani ku devlet beye ke dike de çiçeği ve piştiyengi. Yani eğer
0: Başın
1: eke cara
0: hal
1: ki
0: Rojava'ya
1: nerazi bu ne
0: Kürdistan'ı
1: ki
0: çiçe bu.
1: çekdariyle dişi devlete çe be yani.
0: Başın hal Rojava'ya Kürdistan'ı çiçe bu. Kani ev revabriya khosaru, kani ev arteşahayu, kau deskeftinu, kani ev perverdav zamanı Kürdi. Ne bi müdahale devleta Türkiye u rejima Suriye u o devlet endi ev tişna gij hole rakirin. Ma yani evvel berçi avaye. Naha evek am çağadı bejen. Aştı, bir riya aştı, bir riya siyasi, çareseriya siyasi ve bir başı. Lenha pevajoya hey ne ewe, pevajo nige ki yürel bergirtina mafya kurdayır, riya nige ki yüji mesela hel bijartı neydi Erdoğan, duhazı desteği hua kurd bükü, duhazı dem partiye potansiyela, dem partiye doğra hua behele. Kas nabı bira şer çevibi. İrul Bakur'u Kurdistan'ı, kas si kuş kurda bahsa şerdi kütünü, bira kas mesele berovajı nekin. Me beri ku PKK çek dini me goti çeke deste PKK de zarar edildi kurda. Me goti de hendek ku barikatı 2015'de millete kur zarar ekmezin deyid. Me got çeke ku PKK başvuru Kurdistan'ı bir kar dini zarar edildi millete kurd. Bıra kes nebi ku em vek şerri de khuazın. Tu alakaya pertuneye. Em de bejin. Nuneri 3 milyon kurdin bakuru Kurdistan'ı yen siyasi, sivil u kesayetin kabul var bir abin cem hev em da khozim ki iro nasnama kurdi perverda zamanı kurdi fermi buna zamanı kurdi mafen netavi demokratik yen kurda gid kanuna bin gehin de cibistine o bir
1: Brezim şelik
0: maşiyane
1: na
0: bu boya çevirin.
1: inisiyatif eki ve bevi avayı çebuye ku jibo dem partiye hem bang eki bikin yan partiye den bejin verin em behevre yani yan jibo devlet e bejin ev pevacu bevi avayı nav meşe yani devi mafe kurdan jide hiç ne be makaz zago ne derle tuşta da bejih be yani inisiyatif eki ve çebuye bevi avayı.
0: Bale bale em bu xavak partiyen jder ve ikave e partiyen kurdi me behavdur galak bank le devlet e jikriye me PKK öcalan u dem partiye jikriye le hatta na her paşku kernen o bizaneyi paşku hede be de öcalan u devlet a Türkiye o beşevi ambejim mesela dem parti u PKK ave le hav kernu ku partiyen kurda ne kevin na mesele em nuha iram de person Hafsaro ki Dem Parti'ye Tuncer Bakır Khan Dibeci pişti çekdanin pek be de mafyan kurda bir rojevi. Başı kavar çaval hafdu kiriye. Yani mahaqi milleti kurd tüneyi ku. Yani un bir çir selahiyeti, un bir çir haqi vitiştiş halke vadişerin. Fermi o
1: Brezim
0: bir beji
1: şelik te
0: bay.
1: gotin ko yani be eşkerenlik karın pevajuye bevaşinin. Yani hem Ali'ye peki yani Abdullah Öcalan, Brez Abdullah Öcalan ve hemşi radarın devlet eci gotin ko ev pevajı dibe ve şartı bir meşal. Çünkü gelek havuldanın tekdanı hene. Yani ve ki
0: Başı
1: çavuk dinirsin.
0: Hamdan'ın tekdani ev çerçeve yasa derketi çerçeve yasa burası nece şermeye çerçeve yasa ev gerilay PKK ve çeke kodine ve mahkama Türkiye emeğe biner cezatı tespit bükün legeritü denge koneke. Yani ev açtı Ev çare seri an yekî kul Avrupa 15 20 sal ceza xwarı bi çuye Avrupa'ya diasporaya jerd ve jiv vegere teslim bive em ceza te 5 sal an 10 sal rawestin ve dengi xoneke ma ev aşti naha yani ve şartî ve şart naha mesela çek dani necide tişki ev tuneye kawe çek be dani ne danin ev jî muamaya ke rastî ev tişki diye le em le gel çek dani nenin Le nabe ku mafya milleteki, mafya milleti kurd, başı bu zamanı kurdi bir zamanı perverdi, bir zamanı fermi, nasnama kurdi bir kabul kirin. Hatta nuha yek rayedere devleta Türkiye gotuna goti inna. Öcalan tu gotun goti inna. Dem parti car carab khod beji, le dve komisyonu jide, dvi varide tu gavna avid. Jibo ev mafya heri bengehin, jibo ku bir rojevi, yani çima paşteri ya da mesela bir avutin, meşandin. Barastici ev, mesela şeylu kırını, ev paşkuh kırını, ev mesela mücul kırını. Hatta hal
1: Benim
0: bijartının
1: gelek baş.
0: 2020 hiçti, duhazın, bir vihayu mesela mücul bükün, o kadı hal bijartına

Cigriye hep serokken dem partiye Tayyip Temel raga hanku de civina lijne ile karya netevi megeke ya sihe ilone de diviyabu derbare satu rola öcalandı bir yara fermi derketibi. Tayyip Temel de bername ilke tiviye de pirsen derbare pevajuye de bersivandın. Temel diyar kirku bir yara jibu Abdullah Öcalan ve ku koordinatore pevajuye erptar bibe li imraliye u li hemberi Şam'da İmralye

Haftaya Eyüp Sultan Yasar ve Bajar İstanbul'u her va bir suhaf kesindici hatın bin şafkir. Lin Navçeya Sayın Beyli ya Serbi Bajarı edeni bin navbereke Kurt u Lipeyhev du erteş kavmin. Sarukatya Reviberiye Karasat u Revşen Avarta ve ke Afat ten askerin ya Türkiye dibije heza erteja yekemin çarpuyun heş u erteja duyemici çarpuyun neh bileyen rikteri buye. Ligori Zanyaryan erteja despeke de demjmer çarda u nuzdan de lin Navçeya Sayın Beyli ya Edeni o be meznahiya çarpuyun heş pleyin rikteri pekatiye. Kurahiya ve ertececi heft pleyin nudu neh kurahiya ve kilometreyan dibin erde de bu ya hatiye tomar kirin. Püştü erteca yekemin be demeke kurd de demjmir çarda ve süşşaş hulakande leheman nafçi erteca kedin kavmi. Meznahiya ve erteci, erteca duyeminci, çarpoyun nehpileyen rikteri u kurahiya veci 8.67 kilometre buye hatiye tomar kirin. İşte ertecinle edeneye de demjmer çarda u çülüse hulekande erteca kedin bu meznahiya 5.2 pileyen rikteri çi bu gu navenda veci navçeya sumbase ya bajari Osmaniye'ye. Legerin o kontrol kirin jibu ditna wundahiyen keştiya bin afketi ya Kıbrıs'e berdamd ke. Cenaze nozdehemin yevan wundahiyen hatiye ditin. Roja siye tebahe ya isal keştiyek bi dahan reviyan li serbune li beraven grava girne ya serbe komara Türkiye ya Kıbrıs'a bakur ku praniya sernişinin wan hatne rızgar kirin li bistuheç sernişin reviyen ve keştiye hiç civundane. Roja Şemiye cenazeyi ki dün yevan mundahiyan hatta diten o büvi avayici hecmara cenazeyin kesen mundahiyin kuhatne diten girişten nozda kesen. Daha cenazeyin ne mundahiyan mane her vahalli gerin o püşkinina timen Kıbrıs'a Bakur ya Serbi Türkiye lijbo ditna cenazeyen berdamdike.